Müminlerin devlet reisi Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse, onun hicreti Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için olduğundan, değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir.

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayatta.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ben hocam çok iyi bir dostmuş. Şöyle deniyor, arkadaş ihtiyaç duyduğun anda yanında olur. Fakat dost her zaman yanında. Biz Tuzla'da belediye programı vardı. Hocamla birlikte aynı araçla döndük. Hocamı bıraktım, çok da ilginç bir şey oldu. Demek ki vedalaşmamız gerekiyormuş. Evinin önünde bıraktım. Dedim hocam size bir şey söylemek istiyorum. 17 yıldır sizi tanıyorum. Bir an bile olsa ben bu hocayı neden tanıdım demedim. Allah razı olsun dedi. Meğer o vedalaşma cümlesiymiş.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür.

Hicranla yandı gönlüm, halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyam. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek. Giydiğin gibi onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Kullarım hakkında lütfen olumsuz düşünmeyin diyor Allah ya. Arkadaşlar niyet okumak yok. Biz insanların kalbini yararak, okuyarak karar veremeyiz ki. Öyle bir hakkımız yok, alanımız değil. Allah da hiç asla izin vermemiş. Kendi hanımınızın, beyinizin, çocuğunuzun, ebeveyninizin, can ciğer kankalarınızın bile kalbiyle alakalı yorumlar yapmayın arkadaşlar. O işi Allah'a bırakın. Dolayısıyla bu mübarek mevsim çok farklı bir mevsimdir. Bunun farklılığını insanların yüzünden görüyorsunuz, yüzünde izliyorsunuz. Bu mübarek mevsim girer girmez bakıyorsunuz nice insanlar gayrimeşru işleri, kimisi tövbe etmiş bırakmış, kimisi bu mevsime saygısından bırakmış. İnsanlar hakkında iyi düşünmek lazımdır. Fakat insanlar kendi kendine mazeret uydurmamalı, nedenlerin içinleri kendi kafasına göre ayarlamalı, işi ehline götürmelidir arkadaşlar.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, mü'min kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu.
1: Mekke efendim.

Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Sirvea veya Servea, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, bir gün ikindi namazı kılmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise, sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da, bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim.''

0: temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. O sırada bir gümbürtü duyduk. Bunun üzerine, bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Biz, Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedik. Rasulullah da, bu 70 yıl önce cehenneme atılmış bir taş olup, şimdiye kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz, buyurdu.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım, kapına dayandım. Bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım, seninle uyandım.

0: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.
1: Mekke FM. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Kerim ola ve şeye soruyorlar ki: ya Ali, beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun? Evet, sizi de seviyorum. Fatıma-tü Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum. Efendimiz de buyuruyorlar ki: ya Ali, bir tane kalbim var. Yani bu kadar sevgili bir kalp nasıl taşır? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır. Vermiyor Hazreti Ali Efendimiz. Eve gidiyor ve Fatıma-tü Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki: hayırdır, ne oldu? O da: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu. Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki: Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki Allah-u Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum, de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki: ya Ali, bu cevapta nübüvvet kokusu var, diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anlatıyor.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir.

Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç ve yaşlı alimler, Kur'an'ı okuyup bilenler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple, Uyeyne yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında bir itibarın var. Huzuruna girmek için bana müsaade al." dedi. Hur, Ömer'den, Allah ondan razı olsun, izin aldı. Uyeyne, Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki, bize az veriyorsun, adaletle hükmetmiyorsun." dedi. Ömer hiddetlendi. Hatta Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur, "Ey müminlerin emiri! Allah, peygamberine, sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir." dedi. Bu ayeti Hur okuduğu zaman Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabındaki hükümlere karşı son derece itaatle boyun eğerdi.

yazmaya başlattı dinini. Yazmaya yemin etti. Asla bilenlerle bilmeyenler bir olmaz diye ayet indirdi. Kaleme yemin eden bir dinin çocuklarısınız. Oku diye namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, zikirden, cihattan, tesettürden, alkole, faize, şuna buna, zinaya haram demeden evvel, hiçbir şey demeden evvel Allah oku dedi. İkra ile geldi o. Elinde salladığı ilk emir oku oku. Ey çölün çocukları okuyun. Ey Orta Asya'nın evlatları okuyun. Ey Batı'nın köhne zihniyeti okuyun. Önce okuyarak Allah'ı öğrenin. Yaradan'ı öğrenin. Kitabını öğrenin. Cennetin cehennemin yolunu öğrenin. İnsanlığı öğrenin. Tabiatı öğrenin. Coğrafyayı öğrenin. Okumayanlara yazıklar olsun. Müslüman olduğu halde kendi kitabını bilmeyene yazık.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
2: Hay Allah! Hay Allah!

Halid İbni Ömer el-Adevi, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve durmadan da arkasına dönüp gidiyor. Ondan kalan, kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine göre, cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş, 70 senede cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki, bize bildirildiğine göre, cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek, cennette doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Müslüman olanların yedincisi olduğumu biliyorsunuz. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Derken giyecek bir örtü parçası bulmuştum da ikiye bölüp Sa'd İbni Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre vali olmuş durumdayız. Bu yüzden ben kendi gözünde büyük bir adam haline gelip kendimi büyük görüp Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım.''

Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Übeyde'yi, Allah ondan razı olsun, başımıza kumandan tayin etti ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir deriden yapılı bir kap dolusu, bir dağarcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Übeyde bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurma ile nasıl geçinebiliyordunuz diye sordular. Cabir, o hurmayı çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de o gün geceye kadar o bize yeterdi. Değneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet deniz sahiline geldik. Önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber balığı olduğunu öğrendik. Ebu Übeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez dedi. Sonra biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz. Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Übeyde bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde Rasulullah'ın yanına gidip olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir şey var mı? Bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Rasulullah'a bir parça gönderdik. O da yemiş oldu.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyor. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan Amr'lı mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm," dedi. Peygamber Efendimiz, "Sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. "İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?" Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, "Ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir," buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. "Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Hazreti Ali, "Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, "Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi. Ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. "Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak," diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına inledi.

Esma binti Ebu Bekir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Esma, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını, mülkünü Allah için harcamayıp bağlatma, bekletme. Senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, infak et, sayıp durma. Sana da sayıyla verilir. Fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke
1: efendim. Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle.
2: İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü mümin Allah'a o kadar yaklaşır ki Allah onu tüm insanlardan rahmetiyle gizler de günahlarını ikrar ettirir ve şöyle buyurur. Filan günahını hatırlıyor musun? Falan günahını biliyor musun? Kul da biliyorum ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah, ben bu günahlarını dünyada örtüp gizlemiştim. Bugün de hepsini bağışlıyorum buyurur ve o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter eline verilir.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım, bütün peygamberler arasından seçilen nebine, bütün kulların arasından kendisine razı olduğun Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah'ım, Araf suresinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek, İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatrına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatrına, Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatrına, Hazreti Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getirileceğine tüm kalbimizle inanarak sana yalvarıp dua ediyoruz. Ey Allah'ım! Kalu belada biz ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde, Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatrına, kulun, resulün, nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Hazreti Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle.
ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz, bucaksız, geniş olanı eyle. Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından, seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabun makamındaki kimselerden eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edilen eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yoluna hidayet erdirilenler arasında en yakın ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle. Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu önce ve sonradan varanlarımıza buluşma yeri eyle. Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle, sünnetiyle amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren, gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse, kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir.

Ha!

Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halim.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim.

insanı yolda koymaz. Uykudan hayırlıdır gözümün

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim. Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar da, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de, ben Resulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum deyince, Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

0: Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayete menittegade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
1: Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gereken teçhizatım yok." Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Falan kişiye git. O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı." buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti." dedi. Bunun üzerine adam hanımına, "Hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver ve onlardan hiçbir şey bırakma. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilelim."

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: Hay Allah! Hay Allah!

Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesair. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.

0: İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerinse yalnızca ziyanını arttırır.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse, canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da, ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse, bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de, hayvanına eziyet çektirmesin.

Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın süt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

0: Sa'b İbni Cessame, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye etmiştim. Fakat kabul etmedi. Yüzüme bakıp da üzüldüğümü görünce, hediyeni ihramlı olduğum için almadım buyurdu.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Komada bir ümmetle karşı karşıyasınız. Komada bir toplum.
2: Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor, ne kandiller aydınlatıyor, ne Ramazanlar canlandırıyor bu insanları ya, görmez misiniz?
1: Komada bir toplum.
2: Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam. Çekelim mi çekmeyelim?
1: Hareket yok. Ölü, sanki ölü bir toplum.
2: Allah'ın davetleri bir tarafta boynu bükük. Resulullah Efendimiz Medine'den çırpınıp duruyor. Evlatlarım, ümmetlerim yapmayın etmeyin, duyan yok.
1: İslami duyarlılık ne helala karşı bir yönleniş, ne haramdan bir rahatsız oluş.
2: Ümmetten ne zaman fişi çekilecek hal, bitkisel hayat, yoğun bakım noktası olur biliyor musunuz? Zalime sen zalimsin diyemedikleri zaman.

0: Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu.
0: Mekke efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, "Ya Resûlallah, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı, yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir."

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Siz zulmederek mazlumlara değil, El Kahhar olan Allahü Teala'ya cenk açtınız. Nasıl bir cenge girdiğinizi, kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız. İmdine ettiğinizin farkında bile değilsiniz. Siz Müslümanlara saldırarak kendinize cehennem kapılarını açtınız.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Eğer öldürülürsem nerede olurum?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennette" cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mümin kimse Allah'ın azabının şiddet ve derecesini bilseydi cennet ümidine kapılmazdı. Kâfir de Allah katındaki rahmetin çokluğunu kavrayabilseydi onun cennetinden asla ümit kesmezdi.

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

kara örtün yakar, kül eder beni. Görenler divane olmaz mı seni? İşlemeye geldim melek ameli. Makamı İbrahim'de bağışla beni. Ağlaya ağlaya dökem gözyaşı. Sırtıma vurmuşlar günah ateşi. Girip gördüm vallah ben o mahşeri. Hacerül Esved'de bağışla beni. Kabe'nin kapısında bağışla beni.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir defasında 40 kadar kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir çadır içerisindeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize "Cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız?" diye sordu. "Evet," dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer "Cennetliklerin üçte biri olmaya razı mısınız?" diye sordu. Biz yine "Evet," dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım. Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez. Halbuki siz, diğer müşrik millet ve toplumlara nispetle, siyah öküzün derisindeki beyaz kıl veya beyaz öküzün üzerindeki siyah beneye benzersiniz."

Son nefeste de diyor Allah senden adımı anman istiyor. Men kâle âhire kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allah-u Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adresleri göstermez.

olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.

Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.

şu fani dünyanın gerçeği sensin. Evvelim, ezelim, ebedim sensin. Bir çulum yok ama servetim sensin. Ben sana tutkunum ya Resulallah. Ben sana aşığım ya Resulallah. Ben sana vurgunum ya Habiballah. Tutkunum sana, tutkunum sana ya Resulallah. Tutkunum sana ya Habiballah. Tutkunum sana ya Nebi.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler hepsi birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Ya Ayşe, iş ve durum bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir, buyurdular. Bir başka rivayette, durum birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir, buyurdu.

Miktat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Resulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Resulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti.

0: Hay Allah!
1: Elini sallasa ellisiyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kızınızı vermeyin, kızsanız sevmeyin ve kapın.
2: Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Vefatından 3 gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek, yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

Mus'ab bin Umeyr. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Umeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Vecih şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Umeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarında otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

0: Mekke FM.
1: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
2: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Kerime Miktat İbni Mâdi Kerib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli

tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bıraksın.

0: Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık.
1: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. "Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar?" Sonra şöyle buyurdu. "Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti," buyurdu. Ben de kendi kendime, "Vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim," dedim.

Yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattığında, gözümün nuru kim sabahladı başında? 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken, sen annesiz, sessiz, gözümün nuru ne hissetti?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün. Yatağına her girdiğinde gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

ben bir hiç. Zillet de sana aittir, izzet de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Zillette olan bu kulun bak düştü peşine. Ben bir hiçim. Fakirlik de sana aittir, zenginlik de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Fakir olan bu kulun bak düştü peşine. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Korkuyordum dünyanın yükünden. Ürperiyordum insanların şerrinden. Anladım ki her yerde Allah var. Korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan. Acı, keder, dert ciğerimi parçalasan. Dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

sahibi sensin her şeyin. Ol dedin mi her şey olur. Bu kul dayadı sırtını sana. Kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın. Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden öte seni. Sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
2: Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.

0: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
1: Sizin yeriniz burası.

Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertebinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler? Haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin, kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğu buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zamm-ı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da "Niçin böyle yaptığını sorunuz." buyurdular. Onlar da sorunca İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.
2: Cephede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, gardımızı alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünceye kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı, Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesine bırakılan, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllerinizi ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışın.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz.

mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

Bera İbni Azib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medineli Ensar Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensarı, Medineli Müslümanları ancak mümin olanlar sever. Onlara ancak münafık olanlar kin besler, buğz eder. Onlara düşmanlık edip buğz edene de Allah buğz eder ve nefret eder.''

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: O izzetinizi koruyacaksınız. İmanınızı kirletmeyeceksiniz. Allah'ın verdiği bu şerefle oynamayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şerefliydin, izzetliydin ama izzetini, şerefini beş paralak ettin sen. Gözdeydin, şimdi ayaklardasın. Baştaydın, şimdi çamursun. Böyle dedirtmeyeceksiniz. Bu şerefinizi koruyacaksın, tamam mı? Hepiniz Allah'ın izzetli, şerefli, kıymetli, değerli, önemli kullarısınız. İzzetiniz, şerefiniz her geçen gün artabilir. Mesela çok hızlı örnekler verelim. Çok hızlı örnekler verelim. Ben oruç tuttum. Bugün oruca niyet ettim. Ağzımız kapattı. Orucumdan dolayı bu izzetim, bu şerefim, bu değerim, bu kıymetim artıyor. Allah diyor ki oruçlu Metin'in, oruçlu Fadime'nin ağız kokusu bile benim için diyor miskamberden daha güzel.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللعين وأنت المحسين وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السعيد وأنت الأمين وأنا الحليف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الدعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله Ya Kafi, Ya Rabbi, Ya Vafi, Ya Rahimu, Ya Şafi, Ya Kerimu, Ya Muafi, Fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in ve arza anni ebeden bir rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, Yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin, ben ise Merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin, ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise leimim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen Gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin, ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin. Hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin.

0: Ya Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
2: Ebu Abdullah Tarık İbni Şihab El-Beceli El-Ahmesi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını bineceği hayvanın özengisine koymuş vaziyetteyken bir adam hangi cihadın sevabı daha çoktur diye sordu. Peygamberimiz zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdular.

Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerin, ırmakların, yıldızların. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Gelirsem Muhammed'e gelirim. Ölürsem Muhammed'e ölürüm. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım. Uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına sen gel diye ey sevgili, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıvan gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarında ateşler yükselirken, geldin öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey Bağd-ı Saba, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şaikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim. Her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gel diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im. Kenan illerinde hasretini soluyan, hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana, vururlar da söyletemezler sensizliği, vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi, Hamza'yım ey sevgili, Uhud'dayım, tam önündeyim, vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi, gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretin acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Gandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıska'yım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleyen ve ağlayan, karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed. Ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili. Kırıldım gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım, çarmıha çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım, harami sofralarda sergilenen benim başım, beni bir ağaçta kıstırdılar, kör bir testereyle biçildim, ağladım kurudu göz pınarlarım, ağladım hasretine türkü yaktım, ağladım gel diye ey sevgili, ey sevgili, Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde, kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla, isminin dolaştığı semaya. Bir baştan bir başa sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, kırıldı mı dişin, dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize?
kırgın mısın ey sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi, Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti, Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde, kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur, yaralarımızdaki irinler azdı, canımız acıdı. Bir merhamet et, bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstüne, bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını, oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz, sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca, etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu, sen yoksun, buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara, bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor, yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize. Dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili affet bizi, bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başımızı gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz.

Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kullarına merhametle ve büyük lütfuyla muamele eder. Bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Allah Teala hevadan uzak dur buyuruyor. Çünkü heva, insanın nefsi ona kötülüğü emreder. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok. Gerçek manada aşksa bitti. Sonra hub var. Yani hani habib. Orada aşk öyle bir noktaya geliyor ki canana karşı hissettiklerini kendinden bile gizliyor.
2: Ya vacit, ya vacit. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve yemek kaplarını tertemiz yaparak silmeyi emretti ve sizler gerçekten bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Sizden birinizin lokması yere düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları silip temizledikten sonra o gıdayı şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça elini mendile silmesin veya yıkamasın. Çünkü yemeğin bereketinin hangi parçasında olduğunu bilemez. Yine Müslim'den başka bir rivayet de şöyledir. Şüphesiz şeytan sizin her birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması yere düşerse, onun üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın.

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.